0: Dostum seni okuldan bıraktırdım.
1: Yarın coğrafya sınavım var.
0: Yanımızda olman lazım.
1: Anneyle müzik dinlemeyi özledin mi?
2: Burada DJ sen misin?
3: Hazır olduğunuz zaman söyleyin.
2: Biz hazırız.
4: Ama artık sözlü hiçbir şey yok.
5: Bütün köy hakkında konuşacak. Anan seni görseydi.
3: Anam müziği sever mi?
5: Anan öldü.
3: Ben ölmedim. Nayım da ölmedi.
1: Gerçekten evlenecek misin? Anam bize bir sıkıntın olduğunda... ...yalnız kalmaman...